Satu, dua. Cek, cek, cek. Cek. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Cek, cek, cek, cek.